amabere yayo yakuze nk'ibisomasoma n'aya mahembe yayakura nk'imireme. Mana biboko biboko we biboko biri.